Gitme bu gece, gitme, gitme. Ne olur kal benimle. Ağlatmasın şarkılarım, ağlatmasın.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo ve...

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Vatanı korumaya yemin etmiş bir askerdim. Kuracağım mutlu bir yuva, kardeş gibi gördüğüm dostlarım vardı. Kusursuz bir mutluluk tablosu.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri 12 Savaşçı. Eski Rus istihbaratı görevlisi Sergey, görev yaptığı dönemdeki usulsüzlükleri ve acımasız kişiliği nedeniyle teşkilattan ihraç edilir. Ancak bu onun için bir son değil, yıllardır hayalini kurduğu karanlık planı hayata geçirmek için bir başlangıç olur. Yıllar içinde kurduğu gizli organizasyonu uluslararası bir suç ağına dönüştüren Sergey, dünyanın en zengin iş insanlarını, sanatçılarını ve politikacılarını bu ölümcül sistemin parçası haline getirir. Deep Web üzerinden yürüttüğü yasa dışı bahis ağı sayesinde geleneksel kumar anlayışını aşan ölümcül oyunlarla milyarlarca dolarlık bir imparatorluk kurar. Organizasyonun en kanlı etkinliğinde dünyanın farklı ülkelerinden seçilen 12 dövüşçü tek bir binaya kapatılır. Büyük ödüle ulaşmanın tek yolu hayatta kalan son kişi olmaktır. Tüm mücadele dünya genelinde gizlice canlı yayınlanırken izleyiciler anlık bahislerle bu ölüm kalım oyununa ortak olur. Another 10 million.

Aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Ömer İhan ve Ateş Özkan yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom So, Ron Moss ve Arif Ben Badra var. İyi seyirler. Cinevizyon. Radyo ve

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.

0: toyota.com.tr adresinde. Toyota ProS ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: No Wenge Wenge Schmuck.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21. Dicle kentte çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: No Wing, Wing'e şimal.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: televizyon.
1: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
3: Is this real? Is he gonna die?
4: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
2: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Cassie Bradley var. İyi seyirler.
5: There is no deeper tie, no stronger bond.
6: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You are my person.
7: Cinevizyon.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: No Bank Vengeşim'a.

0: Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Dicle kenti, çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radio Wave.

0: Rad.
1: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler Van'ın Saray ilçesinde anılacak. DEM Parti İmralı heyet üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol dün İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyetin Öcalan ile bir önceki görüşmesi 2 Ağustos'ta gerçekleşmişti. Demokratik Cumhuriyet ve Barış için 1001 imza deklarasyonu imzacılarından iş insanı Burç Baysal, sürecin ilerlemesi için hukuki düzenlemelere dikkati çekerken akademisyen Fatma Gök, Abdullah Öcalan'ın konumu için hak ettiği yerde olmalı dedi. DEM Parti Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu başta meclis olmak üzere idari ve sivil kurumları ana dilde eğitim hakkının tanınması için tarihi sorumluluk almaya çağırdı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Başakşehir'i 5-0 yenen Ahmetspor, 3. galibiyetini alarak mevcut puan tablosunda 3. sıraya yükseldi. Ahmetspor taraftarları maç sırasında yaşadığı coşkuyu maç sonrası Diyarbakır sokaklarında sürdürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Şam'da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda iki ülke arasındaki yeni mutabakatlar, göçmenlerin dönüşü ve silahlı güçlerin birleştirilmesi ele alındı. Fidan, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyon kararını önemli bir adım olarak nitelendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 ilde Ailem Güvende adıyla LGBTİ artıları yönelik düzenlenen operasyonlarda 162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada 2028 sonrasında seçim olacağını düşündüğünü belirterek seçim yenilenme olur fakat bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor dedi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın yeni parti adı için yaptığı başvurunun ardından gözler Yargıtay'ın vereceği karara çevrildi. Parti yönetiminin mevcut ismi korumak istediği, olası bir değişiklikte ise Değişim Partisi adının değerlendirildiği öne sürüldü. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı bugün çalacak ilk ders diliyle başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci yaz tatilinin ardından yeniden sınıflardaki yerini alırken yeni eğitim yılında çeşitli uygulamalarda ilk kez hayata geçirilecek. İstanbul'da 3 Şubat'ta yapılan ev baskınında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Etkin Haber Ajansı editörü Pınar Gayıp'ın duruşması öncesi yapılan açıklamada mücadele ve dayanışma mesajı verildi. İstanbul Valiliği Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkisinde Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır, 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Avzut köyünde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Suat Balkaya'yı arama çalışmaları devam ediyor. Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan Hasan Acara Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ahmet Bey yaşamını yitirdi. Petrol piyasaları yeni haftaya yükselişle başladı. Brent petrol 107.97 dolardan işlem görürken ABD Batı Teksas türü ham petrolü ise 102.5 dolar civarında işlem görüyor. Yunanistan'da Gavda Adası açıklarında mültecileri taşıyan bir teknenin batması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. 25 kişi kayboldu. Halep Vali Yardımcısı Ali Han Nura ile görüşen İlham Ahmet, Kobane'de yaşanan olaylarla ilgili bir araştırma komisyonunun kurulacağını duyurdu. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, yaptığı yazılı açıklamayla Boğaz'da uçan insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaş ABD'de Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden sonra bitmiş olacak dedi. İran ile Körfez ülkelerinin bugün Umman'da yapacağı toplantı ileri bir tarihe ertelenirken, Umman Enerji Bakanı Salem Nasser Al-Aufi yaptığı açıklamada petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlarındaki keskin artışın herkes için sürdürülebilir olmadığını ve Hürmüz Boğazı'nın yakın zamanda açılacağını söyledi. Bazı bölge illerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 34 derece, Van 25 derece, Urfa 37 derece, Muş 29 derece, Şırnak 32 derece, Batman 37 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 26 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 48.62, Euro 56.10, gram altın 6.765 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler Van'ın Saray ilçesinde anılacak. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol dün İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyetin Öcalan ile bir önceki görüşmesi 2 Ağustos'ta gerçekleşmişti. Demokratik Cumhuriyet ve Barış için 1001 imza deklarasyonu imzacılarından iş insanı Burç Baysal, sürecin ilerlemesi için hukuki düzenlemelere dikkati çekerken akademisyen Fatma Gök, Abdullah Öcalan'ın konumu için hak ettiği yerde olmalı dedi. DEM Parti Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu başta meclis olmak üzere idari ve sivil kurumları ana dilde eğitim hakkının tanınması için tarihi sorumluluk almaya çağırdı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Başakşehir'i 5-0 yenen Ahmet Spor, 3. galibiyetini alarak mevcut puan tablosunda 3. sıraya yükseldi. Ahmet Spor taraftarları maç sırasında yaşadığı coşkuyu maç sonrası Diyarbakır sokaklarında sürdürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Şam'da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda iki ülke arasındaki yeni mutabakatlar, göçmenlerin dönüşü ve silahlı güçlerin birleştirilmesi ele alındı. Fidan, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyon kararını önemli bir adım olarak nitelendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 ilde Ailem Güvende adıyla LGBTİ artıları yönelik düzenlenen operasyonlarda 162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada 2028 sonrasında seçim olacağını düşündüğünü belirterek seçim yenilenme olur fakat bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor dedi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın yeni parti adı için yaptığı başvurunun ardından gözler Yargıtay'ın vereceği karara çevrildi. Parti yönetiminin mevcut ismi korumak istediği, olası bir değişiklikte ise Değişim Partisi adının değerlendirildiği öne sürüldü. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı bugün çalacak ilk ders diliyle başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci yaz tatilinin ardından yeniden sınıflardaki yerini alırken yeni eğitim yılında çeşitli uygulamalarda ilk kez hayata geçirilecek. İstanbul'da 3 Şubat'ta yapılan ev baskınında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Etkin Haber Ajansı editörü Pınar Gayıp'ın duruşması öncesi yapılan açıklamada mücadele ve dayanışma mesajı verildi. İstanbul Valiliği Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkisinde Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır, 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Avzut köyünde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Suat Balkaya'yı arama çalışmaları devam ediyor. Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan Hasan Acara Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ahmet B. yaşamını yitirdi. Petrol piyasaları yeni haftaya yükselişle başladı. Brent petrol 107.97 dolardan işlem görürken ABD Batı Teksas türü ham petrolü ise 102.5 dolar civarında işlem görüyor. Yunanistan'da Gavda Adası açıklarında mültecileri taşıyan bir teknenin batması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. 25 kişi kayboldu. Halep Vali Yardımcısı Alihan Nura ile görüşen İlham Ahmet, Kobane'de yaşanan olaylarla ilgili bir araştırma komisyonunun kurulacağını duyurdu. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, yaptığı yazılı açıklamayla Boğaz'da uçan insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaş ABD'de Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden sonra bitmiş olacak dedi. İran ile Körfez ülkelerinin bugün Umman'da yapacağı toplantı ileri bir tarihe ertelenirken, Umman Enerji Bakanı Salem Nasser Al-Aufi yaptığı açıklamada petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlarındaki keskin artışın herkes için sürdürülebilir olmadığını ve Hürmüz Boğazı'nın yakın zamanda açılacağını söyledi. Suriye'nin 8 kentinde yakıt fiyatlarındaki artışa karşı protesto eylemleri gerçekleştirildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, güneydeki Hamis Mushayt, Abha, Cazan ve Necran kentleri için potansiyel tehlikeler gerekçesiyle uyarı mesajı yayınladı.
İran dün gece Süleymaniye'deki Kürt partilerin karargahlarını hedef aldı. Haberde saldırının füzeler ve insansız hava araçlarıyla düzenlendiği belirtildi. Saldırıda can kaybının olup olmadığına dair bir bilgiye ise yer verilmedi. Kuzey Kore, farklı silah sistemlerinin kullanıldığı gerçek mühimmatlı bir atış tatbikatı düzenlediğini duyurdu. Bazı bölgelerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 34 derece, Van 25 derece, Urfa 37 derece, Muş 29 derece, Şırnak 32 derece, Batman 37 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 26 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 48.62, Euro 56.10, gram altın 6.765 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Samya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
5: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
6: O emekli teknik direktör Osman Kuş'tu.
7: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
8: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
9: Yüz karası.
10: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
7: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Merhaba. Oyuncu kadrosundaysa Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
11: O böcekler gerçek mi?
12: Evet, gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
3: Cinevizyon. Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Dicle kentte çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgahkom'da 11 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369.95. Zeki Baldo Pirinç 5 kilogram 399.95. Demko Domates Salçası 4300 gram 299.95. Pınar Süt 1 litre tam yağlı 59.95. Tezgahkom, grubumuz sizin için. Demko Domates Salçası 4300 gram 299.95. Pınar Süt 1 litre tam...

0: Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor.
3: Gelecek güneşle doğuyor.
2: Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.
6: Jinaven Danuçeyan Denbaş. De peyama pişti evditina koy ya büşanda İmraliye ya Dem Partiyere Abdullah Öcalan got Armancam'ın eve ku aşti u siyasi bun pek binim. Bergidana aşitiye tevateya danina çekan u bergidana siyasi bun eji tevateya siyaseta demokratik u civakeke demokratik. Rehistina Dem Partiye ye Enkare'ye de serdamanu ya perverdehiye de liber vezareta perverdehiye da huyaniye ki da u khuest perverde bi zimani dayike bedayin u beypereve. Hevşaredari beri ya şaredariya bajari mezin a AMD saçuk mızraklı ku pişti heft salan hat haberdan ve baregaha Dem Partiye ya li bajari AMD bigel reciviya. Rojnemeger Pınar Gayip ku behinceta endamiri xistineye evnezi hef mehen de girti gehede bu, de danişina yekem de tahliye bu. Balafireke Taybet ku ji Balafirgeha İstanbul'e rabu u hevl de da ku le Balafirgeha Navnetebe'yi ya Mısratay'ı ya le Libya'yı da keve jübersedemeke ne diyar ketkhore u şeviti hatim bun ku Balafir Aide Karsas Hamdi Akın bu. Operasyonek li dijî koma sûcên rêxistinkirî yên nifşên nû û avahiyên wan ên li ser medyaya civakî û platformên ragihandinê hate destpêkirin. Di operasyonên hevdem de ku li 48 parêzgehan hatin kirin ji bo 1008 kesan fermana binçavkirinê hate dayîn. Otobüsa rêwiyan a ji Amedê ber bi Îstanbolê ve diçû dirê de qeza kir û şewitî dencama qezayê de du kes mirin û heşt kes jî birîndar bûn. Li Qers Kaxizmanê a jokarê motorsîkletê Ahmet B di qezayê trafîkê de jiyana xwe ji dest da. Li gundê Xenduk Yêgredayê Elihê du bişev di gomeke pez de ji ber sedemek ne diyar şewat derket di encama şewatê de heştê pez mirin. Kooperatîf otobûsên giştî yên Taybet yên Amedê biryar da ku ji bo nerazîbûnê li dijî zêdebûna buhayên rêwiyan xebatên xwe rawestîne şaredariya bajarê mezin a Amedê got ji ber şert û mercên aborî yên heyî em di vê qonaxê de ferskirina zêdekirinek nû ya buhaya rêwiyan guncav nabînin. Legelek bajarin Suriye jüber zede buna buhay petrole çalakiyen gel despekirin gel dijî zaman li ser caddeyan agir ve xist. یازده ایلونه پیشتی درکتنا خو پیشانتانا جبو کشتنا شرمزار کرنا شروان وزارت پارستنه یا سوریه سیپان هیزنی ریگشی درکت و هجمارک ججوانان هاتن گرتن وکی کو هاته گوتن هیزین بسر حلب خوستن گرتین ده گرتگه ها کوبانه سوکی گرتگه هن لحلب بکن لسر وی یکی دهندره گرتگه ها لکوبانه ده ریگشی زیده بو و نه گرتی جیانا خو جدستان هفته جی برین زربون لباجار کوبانه شیناکو جبو کسین دو بویر شوات از زندانه ده جیانا خو جدستابون ایرو دروژ دویمین ده دومه. İlham Ahmet Kubicigire Parezgeh Halebe Ali Hanora Rehevditin Kır Ragihand Ku De Tekildare Buyerin Le Kobane Komisyona Le Koline Bedam Rızandı. Hevpeymaniya Hizin Siyasi Ya Rojelati Biboneya Nezbuna Salvegara Çaremin Aqatil Kırına Jina Emini U Despe Kırına Şoreşa Jin Jiyan Azadi Dakhyaniyeken Neviski Vashant Ujubu Greva Gişti Ya Şazde İlone Ya Liseranseri Rojelati Banga Beştar Bunekir. Emgeştin Zaviyan Uçeyin Xe Biminin Duhoşiyede.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında kumili veya sırma ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Pınar süt 1 litre %2,5 yağlı 59 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram dağ esintisi ve renkliler 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Dicle kenti, çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Tezgah.com'da 11 ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 4.95, dana kıyma kilogram 699.95, yumoş ekstra 1440 mililitre 159.95, bingomatik 10 kilogram 399.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit veya şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli karacadağ peynir kilogramı 349 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 4 lira 90 kuruş, domates kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Abdullah Öcalan DEM Parti İmralı heyetiyle yaptığı görüşmeden sonra verdiği mesajda "Benim amacım barış ve siyasallaşmanın gerçekleştirilmesidir. Barışın karşılığı silah bırakmaya, siyasallaşmanın karşılığı demokratik siyaset ve demokratik topluma tekabül eder" dedi. 7 yıllık tutukluluğunun ardından tahliye edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Selçuk Mızraklı, DEM Parti Diyarbakır il binasında halkla bir araya geldi. Programda konuşan DEM Parti Diyarbakır il eş başkanı Gülşen Özer, başta Abdullah Öcalan olmak üzere hasta tutsakların ve tüm siyasi tutsakların bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını ve hepsini karşılamayı istiyoruz dedi. Ahmet Spor'un 24 yaşındaki Nijeryalı forveti Gift Orban, Başakşehir karşısında attığı 3 golle takımının 5-0'lık tarihi galibiyetinde başrol oynadı. Orban, daha önce Gent formasıyla da Başakşehir'e karşı Avrupa Konferans Ligi tarihinin en hızlı hat-triklerinden birine imza atmıştı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasında verdiği mutlak butlan kararına CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edildiğini açıkladı. Çerçeve yasanın uygulanma aşamasına dair konuşan AKP'li Mustafa Bilici, öngörüm Milli Güvenlik Kurulu kararının Aralık ayına kadar verileceği yönündedir dedi. Mecliste süreç bağlamında sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Bilal Erdoğan Diyarbakır'da çözüm sürecine dair konuştu. Her kesimin sürece destek vermesi gerektiğini ifade eden Bilal Erdoğan, "Eğer maksadımız birliğimizi, beraberliğimizi, daha aydınlık yarınlarımızı sağlamaksa, o zaman herkesin kendinden bir şey koyması lazım. Herkesin elini taşın altına koyması lazım" diye konuştu. LGBTİ artı dernekleri, örgütleri ve aktivistlerine yönelik erişim engellerinin ardından aralarında Evrensel Gazetesi, Uluslararası Af Çalışmaları Derneği'nin ve çok sayıda üniversite LGBTİ artı topluluğunun bulunduğu X ve Instagram hesapları da erişime engellendi. Engellerin Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13 Eylül 2026 tarihli kararıyla getirildiği belirtildi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, son 9 yılda en az 546 çocuğun çalışırken yaşamını yitirdiğini belirterek, çocukların tehlikeli işlerde çalıştırıldığı, denetimsizliğin olağanlaştırıldığı, çocuk emeğinin ucuz iş gücü olarak görüldüğü bir düzende yaşanan ölümleri kader olarak kabul edemeyiz. Bir ülkenin çocukları çalışırken ölüyorsa bu düzen değişmelidir dedi. Jina Emini'nin ölüm yıldönümüne dair konuşan baba Emcet Emini, "Bir kızımız vardı ve onu bizden aldılar ama insanların sevgisi binlerce evladı daha ailemize kattı" dedi. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Libya'daki Misrata Uluslararası Havalimanı'na inmek isteyen özel uçak bilinmeyen bir nedenle düştü. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı düşüş göstermeye devam ederken, dün %39.64 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bugün %39.28 oldu. Marmaris Kızılbük'te Milli Park içinde devam eden otel inşaatı alanında inceleme yapan TMOP temsilcileri ve Kent Politikaları Derneği, yıkımın görünenden daha büyük olduğunu belirtti. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 7 aydır cezaevinde tutulan ETHA editörü Pınar Gayıp hakkında ilk duruşmada tahliye kararı verildi. Kobane'de cezaevinde hayatını kaybeden 9 kişi için ilan edilen 2 günlük yas nedeniyle kentte bugün de kepenkler açılmadı. Hayatını kaybeden 9 kişi bugün toprağa verilecek. Rojava'da ilkokuldan üniversiteye kadar uygulanan ana dilinde eğitim modelinin haftada 3 ders saatiyle sınırlandırılmasına karşı protestolar sürüyor. Kamışlo ve Tiltemir'de yapılan açıklamalarda dil haklarının ertelenemeyeceği vurgulandı. Husiler, Suudi Arabistan'ın saldırıları devam ettiği sürece askeri üslere yönelik saldırıların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. İran İnsan Hakları Örgütü, aralarında en az 5 kadın ve suçlandıkları eylem sırasında 18 yaşından küçük olan 5 kişinin de bulunduğu 100 protestocunun idam cezasına çarptırıldığını açıkladı. İran yargı erkeği ise 240 kişinin mal varlıklarına el konulduğunu, 182 kişinin banka hesaplarının bloke edildiğini duyurdu. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imza attı. Ülkeler referanduma hazırlanıyor. Gündemdeki gelişmeleri değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin mutabakata uymamakta ısrar ettiğini belirterek, "Sorunumuz arabulucu değil, asıl sorunumuz ABD" dedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, pazar günü yaptığı açıklamada Trump'ın 3 Kasım'daki kongre seçimlerini Cumhuriyetçi Parti'nin kazanması halinde her yetişkin Amerikalıya $5000 verme vaadi hakkında konuştu. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'da savaşın durdurulması yönündeki ABD, Çin ve Hindistan'dan gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Haniş takım adalarının Büyük ve Küçük Haniş adalarının Husilerin eline geçmesi, grubun Babülmendeb Boğazı çevresindeki hakimiyetini genişletti. İki haftada 80 binden fazla kişi yerinden edilirken, uluslararası tanınan Yemen hükümeti güçlerini yeniden toparlama sözü verdi. Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile ABD'nin Irak Maslahat Güzarı Steve Fagin bir araya geldi. Görüşmede Kürdistan bölgesinin huzur ve istikrarının korunmasının önemiyle parlamentonun yeniden faaliyete geçirilmesi ve yeni hükümet kabinesinin kurulması gerektiği vurgulandı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Yeniden iletim.
2: Berna me vaşte şeşma, destpekeno.

Demeşim abi xeyri veşi be goştaranı mayerciyaya. Ez delal. Marayna bi bername vaşti şeşima, roce dişemi, maş madri meymane keşmey. Peyam ben guvaşti şanı xo, madır pare bi kere, mapya bername bi kele cani, huyayı şu kısay kerdiş madar bas bi kere. Ma beni ven geşima, vaşti şeşima, uma bi deyran şmadri. Xuvira mekere, ma goştare bi kere, ma ven radyo de bere tehet.

Bele gohdarên heja îro dibistan ve bun îro 4 Eylül'e ye, İloneye. İro dibistan ve bun o rojeki bir kelecani kadiya salanuya perverdehi despekir. Le heviya me eve ku kandekar hemu bi zimanı xoye dayike perverdehiye bebinin heviya me bivi aliyeye. Em de bejin mejiye ve hersin vekiri be u

Ere goştare mayerciye. Euro 4 Eylül'ü roje dişemiya. U Euro mektebi abiye u roje avliniya kelecaniye şima bavar kena ku kadiya u sere perverdeyene neve hivi kena ku wendekarare wendekarane bi zaman xo bi muse u wapiroz bo u keyan u malbatane kere bi xeyr veşi bo mawazene mezgeşma her tima kerde bo u ekayke maşmare deyre kovaş madiyari kene bele gohtarin heja em dibêjin mejiye ve her tim vekirî be û em ji bo we stranek ji serhedo diyarî dikin û em dibêjin goh bidin radyoya xwe kerem bikin em bi hevdura strana serhedo gohtar bikin.

Ere goştarane mayerciyaye, goştare dil sozuyu heskerde deyiran. Vizeri sere sinore zeremade yo şenligek bebe, şenlig ogo pil bebe, şenlige amet spori. Tahime su kema, tahime şarema, ser bilindiyema, amet spor. Kaye vizeri de rüyema pero kerdüveş. Verba Başak şehri de Kaye Vizerini de diroki 5 golane fene zerdi eşt u destane xun nevenuşt 5-0. Hetrika Behempiya, Gift Orbani u gole peyniya Cagne, qirayişe serkevtişe ya rısna ezmanan, ma kaykerdane xoye kahremanan, idarekare xoye fermanan u tevrozafji şimare dildarane kadırşinasa u pakzeran re ma piroskene, u ma hertimane keşma her vaxt avan bu, Unayara peyraheni roja şayu serbilindiye vraziyeno u no serkevtüşe diroki heme cayan da piroz bu u mavane rayoto her tim akerde bu Ahmet Spor nikazi sebede ne serkevtüşe yapili ma tevur zahvenge temburu zurnaye berskene u mavane ke ma deyire Ahmet Spor'e ma diyarane goştarane xo u ma halka xo kene piyama goştari bikere.

Goştere ma yerciye, hedi hedi peyamı başta şaşma yene. Uma zedera bi kelecan bene dema kuşma mare peyamanu vaştiş erzene. Braştiş mama zedera baxtavar kene. Nika deyire kuşma vaşte mara ma ine qaybeş mama amade kene. Uma vane mare deyran berze, mare veng berze, mare peyamanu berze. Ma piya bername kuvaş derbas bikerin. Umarayna biyarın vireşma, şma eşkene bifrekansane Amedira, Nevayu 5, Rıha, Eştayu 7.8, Merdin Nevayu 5.0, Muş Nevayu 6.5, u Sem Surike Nevayu Hirev 5, şma ene frekansara eşkene ma goştari bikere. Uman numarayı koye vatsa birayna biyarın vireşma, 0.5 Hiresudu, 4.8 Eştayu Nev, Hevçayu çar, vistu çarra. Şuma baştış, bengu peyamanı hoş maşken emadır pare bir kere. Beli gohtaren heja, hedi hedi peyamı ve digijin me. U emjiboy ve peyam, peyamı ve...

Goşterim ayer ciaye. Nikama qeybeşima deyire Sariya Ertaş yargule madiyarışma kene. Kerem bir kere mapya goşteri bir kere.

Goştare mayer ciaye, gohdarin meyin azizu heja, em disa li berwenem, li peşberi wene. Naha, jmera peyamek hatiye, gotiye merheba, slav jubere gohdarin vera, strana çok kere men duxazım, her biji Ahmet Spor, Ahmet Spor do dile merahet kirwale. Raste, Ahmet Spor dile merahet kir, em dibejin bira her tim dile mevsa rahet be. و نهایی سترانا برهان برکن چو کریمن به پیش بری ویه کرم بکن ام به هفدورا گهتار بکن

0: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikis Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgah.com'da 11 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369.95. Zeki Baldo Pirinç 5 kilogram 399.95. Demko Domates Salçası 4300 gram 299.95. Pınar Süt 1 litre tam yağlı 59.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Başlar ama erciye badere klamara maray naşmadre. Kayo peyame maesto. Bele gohtaren heja. Pişt reklama disan bu erane. Nihayek peyamek me heye. Nivisan diye slav urez ezji amede Leyla. Ez seri de slavin xeyen germ jibo hevale xe andok u hevalen vi jibo xebatkarin radyoya venge u gohtaran ra dişeynim. Strana baweri duxazim spas. Emji spas yoxa jibo Leyla dikin u em strana baweri jibo hevale vi andok u jibo hevalen vi u jibo gohtaran ra em dişeynin. Kerem bikin em bu hevdura strana baweri em gohtaran.

goştere ma yerciya reyna maşma dire. Nikayo peyami ma sto reyna bi tirki nuşto. Ez o şmare ra çarni bi zazaki. Mare rihara nuşto. Nuşto Mehmet Atlira ve gidi deyir vazena. Ma ke yo deyir diyari goştarane xo kene u şare rihayre kene. Kerem bi kere mapya goştari bi kere.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Abdullah Öcalan DEM Parti İmralı heyetiyle yaptığı görüşmeden sonra verdiği mesajda "Benim amacım barış ve siyasallaşmanın gerçekleştirilmesidir. Barışın karşılığı silah bırakmaya, siyasallaşmanın karşılığı demokratik siyaset ve demokratik topluma tekabül eder" dedi. 7 yıllık tutukluluğunun ardından tahliye edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Selçuk Mızraklı, DEM Parti Diyarbakır il binasında halkla bir araya geldi. Programda konuşan DEM Parti Diyarbakır il eş başkanı Gülşen Özer, başta Abdullah Öcalan olmak üzere hasta tutsakların ve tüm siyasi tutsakların bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını ve hepsini karşılamayı istiyoruz dedi. Ahmet Spor'un 24 yaşındaki Nijeryalı forveti Gift Orban, Başakşehir karşısında attığı 3 golle takımının 5-0'lık tarihi galibiyetinde başrol oynadı. Orban, daha önce Gent formasıyla da Başakşehir'e karşı Avrupa Konferans Ligi tarihinin en hızlı hat-triklerinden birine imza atmıştı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasında verdiği mutlak butlan kararına CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edildiğini açıkladı. Çerçeve yasanın uygulanma aşamasına dair konuşan AKP'li Mustafa Bilici, öngörüm Milli Güvenlik Kurulu kararının Aralık ayına kadar verileceği yönündedir dedi. Mecliste süreç bağlamında sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Bilal Erdoğan Diyarbakır'da çözüm sürecine dair konuştu. Her kesimin sürece destek vermesi gerektiğini ifade eden Bilal Erdoğan, "Eğer maksadımız birliğimizi, beraberliğimizi, daha aydınlık yarınlarımızı sağlamaksa o zaman herkesin kendinden bir şey koyması lazım. Herkesin elini taşın altına koyması lazım" diye konuştu. LGBTİ artı dernekleri, örgütleri ve aktivistlerine yönelik erişim engellerinin ardından aralarında Evrensel Gazetesi, Uluslararası Af Çalışmaları Derneği'nin ve çok sayıda üniversite LGBTİ artı topluluğunun bulunduğu X ve Instagram hesapları da erişime engellendi. Engellerin Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13 Eylül 2026 tarihli kararıyla getirildiği belirtildi. DİS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, son 9 yılda en az 546 çocuğun çalışırken yaşamını yitirdiğini belirterek, çocukların tehlikeli işlerde çalıştırıldığı, denetimsizliğin olağanlaştırıldığı, çocuk emeğinin ucuz iş gücü olarak görüldüğü bir düzende yaşanan ölümleri kader olarak kabul edemeyiz. Bir ülkenin çocukları çalışırken ölüyorsa bu düzen değişmelidir dedi. Jina Emini'nin ölüm yıldönümüne dair konuşan baba Emced Emini, "Bir kızımız vardı ve onu bizden aldılar ama insanların sevgisi binlerce evladı daha ailemize kattı" dedi. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Libya'daki Misrata Uluslararası Havalimanı'na inmek isteyen özel uçak bilinmeyen bir nedenle düştü. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı düşüş göstermeye devam ederken, dün %39.64 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bugün %39.28 oldu. Marmaris Kızılbük'te Milli Park içinde devam eden otel inşaatı alanında inceleme yapan TMOB temsilcileri ve Kent Politikaları Derneği, yıkımın görünenden daha büyük olduğunu belirtti. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 7 aydır cezaevinde tutulan ETHA editörü Pınar Gayıp hakkında ilk duruşmada tahliye kararı verildi. Kobane'de cezaevinde hayatını kaybeden 9 kişi için ilan edilen 2 günlük yas nedeniyle kentte bugün de kepenkler açılmadı. Hayatını kaybeden 9 kişi bugün toprağa verilecek. Rojava'da ilkokuldan üniversiteye kadar uygulanan ana dilinde eğitim modelinin haftada 3 ders saatiyle sınırlandırılmasına karşı protestolar sürüyor. Kamışlo ve Tiltemir'de yapılan açıklamalarda dil haklarının ertelenemeyeceği vurgulandı. Husiler Suudi Arabistan'ın saldırıları devam ettiği sürece askeri üslere yönelik saldırıların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. İran İnsan Hakları Örgütü, aralarında en az 5 kadın ve suçlandıkları eylem sırasında 18 yaşından küçük olan 5 kişinin de bulunduğu 100 protestocunun idam cezasına çarptırıldığını açıkladı. İran yargı erkeği ise 240 kişinin mal varlıklarına el konulduğunu, 182 kişinin banka hesaplarının bloke edildiğini duyurdu. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imza attı. Ülkeler referanduma hazırlanıyor. Gündemdeki gelişmeleri değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin mutabakata uymamakta ısrar ettiğini belirterek, "Sorunumuz arabulucu değil, asıl sorunumuz ABD" dedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, pazar günü yaptığı açıklamada Trump'ın 3 Kasım'daki kongre seçimlerini Cumhuriyetçi Parti'nin kazanması halinde her yetişkin Amerikalıya $5000 verme vaadi hakkında konuştu.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'da savaşın durdurulması yönündeki ABD, Çin ve Hindistan'dan gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Haniş takım adalarının büyük ve küçük Haniş adalarının Husilerin eline geçmesi, grubun Babülmende Boğazı çevresindeki hakimiyetini genişletti. İki haftada 80 binden fazla kişi yerinden edilirken, uluslararası tanınan Yemen hükümeti güçlerini yeniden toparlama sözü verdi. Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile ABD'nin Irak Maslahat Güzarı Steve Fagin bir araya geldi. Görüşmede Kürdistan bölgesinin huzur ve istikrarının korunmasının önemiyle parlamentonun yeniden faaliyete geçirilmesi ve yeni hükümet kabinesinin kurulması gerektiği vurgulandı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Bele gohtarın heja, em pişnuçeyan disa buverane. Goştare mayerciye ma bade xabara rayna maşmadre. Gohtarın haziz em binem birawe hundukarın je ser internete. Ne seni bir frekansan me gohtar bıkın. Lisar internete hundukarın je dünyayı her dere me gohtar bıkın. Je Android telefonun xo hun aplikasyona Veng Radio. Je Play Store, App Store dayının. Ujve dere bername Veng Radio gişe hundukarın gohtar bıkın. Bir ave da be. Uji hejmara 0532-24-78-74-24-24 anraji. Hundukarın je mera peyam den u dahwaz xwa bi şeynin u saat ekime qadiya ma saat ekime tene hun dve saat da hun jumera peyam den u dahwaz xwa hun dikarim bi şeynin goştare ma yerciye reyna ma biyarim vireşma şma numarayı WhatsApp ira 0500 478 9 7 4 Vaş vaştış ben gu peyaman hoş maşken emadır para bir kere. U yo saate ma kadiyan men saate ke matene ena saate ke deş maşken emare ven vaştış u peyaman ho bir şave. U şma vakta mare peyamare şave ne name ho ke bnuseş mama kotira goştari kene. Ma ke şmare staman ho bir şavın. Anu anu ma piya bername ku veş bi kele cani ma derbas bikerin. Eka ke yo peyam mekma esto. Nuşto merhaba ez çevlik raser internet ra goştar yeşima kena. Ez Murat, ez deyire rençber aziz vay vay ninna diyariye şare ma çevlik u şare ma pero kurda kena. U mavane her biji Ahmet Spor. Mayke spasyanı ko... Embazı ko Murat direkene. Uma zedera baxtavar ben ekoşma çar parça velat rama goştarekene. Mage slamane xo şar çevle girere şavene. Uma vane deyire rençper aziz vay vay nina mafya goştare bir kere kerem bir kere.

goştara man erciyaye. Ma rençber aziz ma goştare kert. Deyirvane ko pil, deyirvane ko nemir be. Ekay ke yo peyam mema esto, aram tigran ra penaber vaşto. Ez jimer dine kani var. Sıtrana aram tigran penaber, penaber duhazım. Jihabatkar o goştaren veng radyora. Emci spasyo khaj bo kani vardıkin. Emci sıtrana aram tigran penaber em goştardıkin. Aram tigran ji sıtran beje ki heri mezin heri hoş kerem bikin em behevdura goştar bikin.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi: Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villa

0: villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Goşter ama yerciye. Badi reklamara marayna şimey. Dema ku reklami bibi min sarıxu pencere ruvet u ezaniya wa tebera braşti trafik zede resto. Pare seyran tepi raye xarpetira u trafik zede u raver neşinoqe şimayişken u heto bin raver bi merkezi keşeri u zahf zede ra baldari be. Aur mede telefona nexo goştariye veng radyo bikere u mavane kemere xoy asayişi ke gire bide zedera baldari be ma enoke şmara vacin ekake yo peyame ma esto merhaba ez jimuşe ve gohtardıkım strana hivron duxazım nave min metin emji spasiyo xejbo metin dikin metin ji hivron strana çav xastiye Em spas dikin, kerem bikin, em bi hevdura strana hivron gohtar bikin.

Goştare ma yerciye reyna maşmadre peyamek binesto. Slav ez İbrahim jirehaye tem amede ez dire de ve gohtar dikim. Strana agit ışık bela sebep diyari nare dikim. Emci spasi yokaş bo İbrahim dikin u emdi bejin bal ne de telefone veng radyo gohtar bike riya tevekiri ve u emci boy te u jiboy nare strana agit ışık bela sebep diyari dikin. Kerem bikin em behevdura gohtar bikin.

Goştere mayerce reyna maşmadire. Ekayo peyam ema esto nüşto merhaba şmare. Bername şma bixir u eşivo ez Edip Acar, Ahmet Pasur, veri piri şma goştari kena. Kelam Xero Abbas keje wazena awli goştaran şmare xabatiyan veng radio udmara efe koltuk yıkamare. Valla Edip Acari çi veş kerdo bin rake reklami ke kerdo. Mike Spasiano Khoyrekene Ahmet Pastura Zedera ma goştarkene braştı ma Zedera Bahtavar u ma keyfweş bene Mike ez name Khabatiyan Veng Radio Sero ke Spasiano Khotorekena u ma deire Khero Abbas keje diyarito u efe koltuk kamarekene Kerem bir kere mapya goştari bir kere.

Goştara mayer ciaye, marayna şuma dure. Hedi hedi mayene peyni bername oku. Şuma peyamanı koy peyna, vaştişanı koy peyma, peyna, vengi koy peyna şuma işkene madır para bir kere. Ma anu anu bername oku ver bir kadena iş maşine. Marayna bir yarın bir eş maşma, numarayı maye WhatsApp bira 057 hirisudu, 478 yunev, hevta yuçar, vistu çara. Vaştiş vengu peyamanı koy şuma işkene madır para bir kere. Bele gohtarın heja, hedi hedi em sen zaviya bername akhu. Hundikarın ji hejmara 0532-4789-7424-an ra biriya WhatsApp'e dahuazu peyamin khuaj mera hundikarın bir şeyinin. Bername me hedi hedi me go bıkhede. Anhaji yek peyam ekme heye. Nivisan diye Slav ez Eda ji Amedi bername ve gelek hoşe den gudile tesak bedelale ez Sitrana Yahya duhazım dahuaz duhazım diyariye guhdaran dikim evar baş. Em ciz spasi yoka ji bu Eda dikin u em ji Yahya dahuaz diyari te u guhdarvanin aziz radikin kerem bikin em behevdura guhdar bikin.

Boşaran ma yer ciyayem. Beli gohtarın heja. Me stran a triyamara şalik şino ke me gohtar kır. Birasti ev stran merva mes dike le trafige mes nebin. Baldar bin. Be baldari herin trafige da. Anha ji yek peyamek din heye. Em mezeken jimera çı gotiye. Merhaba şimare, ez roşna Ahmed Raşma goştari kena. Ez zaf keyfweş ben bi bername şima. Ez deyire Mikail Aslan, Cemila, Qebe dadiye xo, hemi dadiyan ravazena. Mayke spasyane xo tore kene roşna u mayke zedera bextewar beni ku dema şima ma goştari kene. Ma zedera bi keyfweş beni. Mayke Qebe dadiyan u Qebe dadiya to roşna ma deyire Mikail Aslan Cemila kerem bi kere mapiya goştari bi kere.

0: bau
1: Goştare ma yerciyaye Ma eyru hamey peyniya bernameye xo Ma spasiyane xo şuma rekene Ma spasiyane xo malbate veng radyoyu rekene Ma vane miyane hefti saat pancu hev teşanide Veşane veng radyoyu serobe Ma piya bernameye bi kelecani Bi coş u bu uyayış ma derbas bikere Ma eyru hamey peyni bernameye xo İne kumare peyam reşavut, ine kumare veng reşavut, ine kuma goştari kert. Ma spasyanı hu ine rekene, hata kudest emra bero ez peyaman şuma ke çarnena bi zvane zazakiu bu kurmancı. Kusur eke mi bibo, afu bikere, ez ekayra vana rayna şuma re spasyanı hu kena. Ma mey peyni bername xo, ma vane ke veng radyoyu goştarane ma hezar carane avan bo, sba saat panci şanide ma gureyna piyabın, bibin meymane şuma, bimane veşide hatire şuma. Bele gohtarin heja, emiro hatin davya bername xo, sbe disa eme dveşana veng radyoya zindide saat pencu hefte evarede eme disa biverabın, disa jveradi bejim, kusureki min hebe afu bikin, hata jideste min vere ez Ez peyami veji vedgerinim bi zimane zazakiu kurmancı. Bimin in hoşiye de hatire ve ez eji anha jiboy gohtarin aziz ra jikerem sevinç bau diyari ve bikim. Hatire ve evar baş.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Tezgah.com'da 11 ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 4.95, dana kıyma kilogram 699.95, yumoş ekstra 1440 mililitre 159.95, bingomatik 10 kilogram 399.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında kumili veya sırma ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Pınar süt 1 litre %2,5 yağlı 59 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram dağ esintisi ve renkliler 299 lira 90 kuruş. Tezgel market sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing. Radyo Wing.

Ay, wai, sa taiba paize, ube, al pardashtu parche, ube.

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

belki bir şeyler söyle. Çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm. Gideceğim son olsun.

0: reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit veya şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş. Yerli karacadağ peynir kilogramı 349 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 4 lira 90 kuruş. Domates kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
9: Guhdaren Aziz, de Mali u Kuçeye, de Bazaran u Parkan, de her deri u her gavi, bu zamane hu bahıbı, bu kenunu havnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilin u hebun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler, kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur, kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı her hafta Venk

Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bizleri her nerede dinliyorsanız buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz size. Göçebe Ezgiler'de ben Sarı ile birliktesiniz. Sizler için her hafta olduğu gibi bu hafta da dünyanın dört bir yanından şarkılar derledim. Geçen hafta daha çok kaybolma yüz tutmuş diller üzerine yapmıştık bu programı. Bu hafta biraz daha ağırlıklı olarak kendi sevdiğim şarkılara ağırlık vermeye çalıştım izninizle. İlk olarak Göçebe Ezgiler'de Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın o kadim ve köklü müzik geleneğinden bir şarkıyla başlayacağız. Mikrofonumuzda Faslı Jamal Stilitin var ve şarkısı Hobilak. Aslında daha çok bildiğimiz adıyla Ahvak olacak birazdan. Aslında bu eser Mısır müziğinin efsanevi ismi Abdülhalim Hafız'a ait ve bu şarkı o kadar çok sanatçı seslendiriyor ki sevilen bilinen şarkılardan bir tanesi. Şarkının anlamı Arapça bir şarkı, çevirisi seni seviyorum, yaklaşık olarak seni seviyorum anlamına geliyor. Geleneksel enstrümanların eşlik ettiği bu eseri ne zaman dinlese insan kendini geçmiş yüzyılların o hüzünlü ve derinler şikayelerinin tam ortasında buluyor. Sanatçının sesindeki o buğulu ve içten tonla insanı coğrafyanın tarihsel yalnızlığıyla yüzleştiriyor sanki. Aşkın en saf ve yalın halini anlatan bu parça, duyguları, şiiri ve aşkı Arapça ile kalbimizin derinliklerini işletecek. Jamal Stilitin Hobilak, yani Ahvak şarkısı sizlerle.

Ve sevgili Rivenk Radyo dinleyicileri, radyolarını yeni açanlar için Göçebe Ezgiler'desiniz. Ben Sariye ile Dünya Müziklerini dinliyorsunuz. Arapça bir ezgiyle başladık. Ahvak şarkısı bilinen eski şarkılardan bir tanesiydi. Yine aslında çok bildiğimiz, çok yakın olduğumuz seslerden bir tanesi var. Erivan'ın o tarihi taş sokaklarında. Zamansız bir bahar akşamı aslında çalacağımız şarkı. Ermeni müziğinin en zarif buluşmalarından birini çalacağım. Ruben Hakverdiyan ve Lilith Pipoyan'ın unutulmaz bir çalışması. Arayım Sohak, yani ey gel bülbülüm ya da gel ey bülbülüm olarak çevriliyor. Şarkıda bir tarafta gitarıyla Ruben Hakverdiyan var. Ermeni modern bard müziğinin o sokak kokan, biraz hırpalanmış ama hayatı ve insanı çok seven tok sesi. Diğer tarafta ise Lilith Pipoyan, mimar ruhlu, o ortaçağ ezgilerini ya da halk şiirlerini alıp bugüne adeta masalsı bir tülle taşıyan duru bir vokal, duru bir ses Lilith'te. Biri sokağın inatçı ve gerçekçi yüzünü getiriyor masaya, diğeri ise en saf estetiği. Bunların birlikte yaptığı bir çalışma şarkımızda. Şarkıda dendiği gibi, sevgili gel, ben kalbimi sana bırakıyorum. Çiçeklerle yüklenmiş bahçem, gel. Bu iki farklı dünyanın sesi birleştiğinde de ortada geride sadece zamansız bir kucaklaşma kalıyor diyelim. Ruben Hakverdiyan'ın gitarı ve Lilith Pipoyan'ın sesiyle Arayım Soğuk sizlerle olacak. Bu şarkımızı şu an bizi Konya'dan dinleyen sevgili Agit ve Mehmet Şirin'e armağan ediyorum. Sevgiler gönderiyorum buradan da. Ve şarkımız sizlerle.

Ermeni bir şarkıyla devam ettik. Sırada 20. yüzyılın ortalarına, Paris'ten meşhur Montmartre tepelerine ve ressamların, yazarların, sanatçıların paylaştığı özgür ama yoksul bohem hayatına gideceğiz. Efsanevi şanson sanatçısı Charles Aznavour'un 65 yılında seslendirdiği zamansız eseri La Bohème bizlerle olacak. Bu şarkıyı her dinlediğimde içimi geçmişi, yok olan o eski sokaklara ve bir daha geri gelmeyecek o güzel günlere dair telafisi imkansız bir özlem kaplıyor. Charles Aznavour da Montmartre'daki o fakir ama sanat dolu gençlik yıllarına bir nevi ağıt yakıyor sanki bu şarkıyla da. Sanatın, aşkın ve telafisi olmayan o büyük nostaljinin öyküsünü şanson kültürünün ana vatanı olan Fransızca kelimelerle anlatıyor. Önünde bir mikrofon, elinde beyaz bir mendille yaşayarak söylediği siyah bir beyaz bir kliple anlatıyor bir şarkıyı. Charles Aznavour olacak bizlerle, La Bohème sizlerle sevgili dinleyiciler.

Fransızca bir şarkıyla devam ettik. Charles Aznavour'dan geldi La Bohème. Gerçekten çok sevdiğim, beni dinlendiren şarkılardan bir tanesiydi. Sırada yine çok sevdiğim sanatçı var ki eminim birçoğunuz da bu sanatçıyı biliyor musunuzdur, mutlaka dinlemişsinizdir. Onun çalmaya başladığı anda tüm mekan ve zaman algısını silen bir sesi var. Yine John Baez'den bahsediyorum ve hafızalara kazınan bir şarkısı Dona Dona var. Şarkıyla ilgili birçok gene anlatı var ama en bilinenlerden bir tanesi işte 40'lı yıllarda Yiddish tiyatrosu için yazılmış bir halk şarkısı olduğu söyleniyor. Şarkının içeriğine, sözlerine baktığınızda aslında sade anlatılmak istenen bir sözleri var ama içeriğine baktığınızda asıl anlatılmak istenen kısmı çok çok sarsıcı. İçeriğine bakıyorsunuz, pazara doğru giden bir arabanın arkasında ya da bir trenin içerisinde bir buzağıdan bahsediyor ve onun karşısında gökyüzünde süzülen kaygısız bir kırlangıç arasındaki tezatlık anlatılıyor. Pazar yerine götürülen buzağı kaderine boyun eğen ve nereye gittiği bilinmeyen çaresizliği simgeliyor. Gökte özgürce uçan kırlangıç ise tam anlamıyla özgürlüğün metaforu şarkıda. Şarkı bilinenler temalardan bir tanesi de buzağlar kolayca işte bağlanıyor, kesiliyor. Nedenini bile bilmiyor ama kim özgürlüğe değer veriyorsa kırlangıç gibi uçmayı öğrenmesi gerekiyor ve bunun için çabalamayı öğrenmesi gerekiyor. Tabii şarkının sözleri böyleyken asıl anlattığı kısım ya da anlattığı düşünülen kısım bir soykırım üzerinden gidiyor. Trenlere doldurulup da bir katliama götürülen insanların hikayesini anlatıyor. O yaşadığı acıları, çaresizliğin gölgesini, o soykırımın dışa vurumu olarak yorumluyor şarkı. 60 yıllarında yayınlanan ve ilk stüdyoda bu albüme yer veren John Baez, eseri İngilizce'ye uyarlıyor, o şekilde seslendiriyor ve ondan sonra da o saf, o berrak ki sopranodur kendisi aynı zamanda akustik gitarıyla bu şarkıyı yorumlaması bir anda 60'larda bir protest gençlik hareketinin, hatta insan hakları savunucularının, özgürlük mücadelesi verenlerin dillerinden düşürmediği şarkılardan birisi oluyor. O günden sonra bu şarkı dünyanın dört bir yanında otoritelerin bağlayıcı kurallarına karşı beyin özgürlük arayışını simgeler hale geliyor. Biraz uzattım farkındayım ama gerçekten içeriğine özellikle de değer veriyorum. John Baez'e çok değer veriyorum. Dona Dona şarkısı çok yaşlanmış şu aralar ama hala güzel sesiyle konserlerde, şarkılarda söylemişti bir ara. John Baez, Dona Dona şarkısı sizlerle.

Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, Göçe Bezgiler'de ben Sarıyaylasınız. John Bez'den dinledik Dona Dona şarkısı. İleride şimdi İber Yarımadası'nın o derin folklorine gideceğiz. Antik ve modern tınılarını harmanlayan bir grup var Radyo Tarifa. Ve onun sevdiğim eserlerinden bir tanesi Ramo Verde var sırada. Grup Endülüs müziğini, Seferat, Mağrip, Orta Doğu melodilerini alıyor. Kendi özgün tarzlarıyla harmanlayıp tekrardan sunuyor. Çalacağımız şarkı Ramo Verde'nin anlamı da yeşil dal, yaklaşık olarak yeşil dal anlamına geliyor. Bu eser İspanya'nın iç kesimlerine ait çok eski bir Kastilya geleneksel halk şarkısı. Şarkının sözleri doğanın uyanışını, aşkın saflığını ve geleneksel İspanyol köy yaşamının ritmini anlatıyor, ritmini taşıyor. Dinlerken o Akdeniz'in sıcak topraklarını, insanların doğayla olan kopmaz bağını içinde hissettiriyor insana. Geçmişin anonim ezgilerini modern dünyaya taşıyan bu büyüleyici yolculuk, Radyo Tarifa'nın Ramo Verde şarkısıyla sizlerle.

Radyo Tarifa'dan dinledik Ramo Verde şarkısını. İspanyol bir şarkı, daha doğrusu Castilla, geleneksel bir halk şarkısıydı. Şimdi çok sevdiğim bir ses, ruhun dinlendiren, mistik ve zamansız bir ezgi var sırada. Dünyaca ünlü Katalan arpist ve soprano Ariana Saval'dan dinleyeceğiz. Alusila Melodi şarkısı ile bizlerle olacak. Şarkının ismi işte melodiyi yumuşatır ya da güzelleştirir anlamına geliyor. Müziğin o evrensel, yüksel bir şifa kaynağı olduğunu anlatan bu beste. Benim için de tam bir içe dönüş ve arınma seansı gibi, çok sevdiğim bir ses zaten. Ara ara dinlediğim şarkılardan da bir tanesi. Müthiş dinlendirici bir yönü de var. Hem sanatçının zarafetinin o sanata kattığı o büyüleyici gücü, sesinde, arp çalışında da hissedebiliyorsunuz zaten. İnsan ruhunu adeta göklere yükselten mistik felsefe, sanatçının özgün yorumuyla hem Katalanca ve İngilizce sözlerinin kusursuz uyumuyla sizlerle olacak. Ariana Saval, Adı Söyle Melodi.

Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, Göçebe Ezgiler'desiniz. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Birçok dilden, kültürden, şarkılarla sizlerin karşısında olduk. Şimdi yakın bir yerdeyiz. Şiirin, felsefenin, derin halk ezgilerinin ülkesi olan İran'a gideceğiz. Klasik İran müziğinin ve folklorun önemli temsilcilerinden biri var sırada, Minu Cavan. Geleneksel bir parça seslendirecek birazdan. Hey Yar Hey Yar. İran kültüründe kadının sesinin, varlığının ve müzikal üretiminin tarih boyunca ne kadar sansürlendiğini, ne kadar zorlu yollardan geçtiklerini biliyoruz. Birçok kadının sürgün hayatı yaşadığını, kadın sanatçının yaşadığını biliyoruz. Bu yüzden de Minu Cavan'ın bu özgür ve asil sesini ne zaman duysam, işte o bir kadının sanatsal varoluş mücadelesine karşı derin bir saygı duruşu oluyor ki İran'daki birçok kadın için de aynı şekilde. Şarkı da İran'ın geleneksel o köy yaşantısını ve diyare duyulan samimi hasretini anlatıyor. Coğrafyanın tüm zorluklarına rağmen hiç susmayan bu ses, kulaklarımıza bir şiir gibi akan, ruhu okşayan Farsça dilinde bir şarkıyla hayat bulacak. Minu Cavan'dan geliyor Hey Yar Hey Yar sizlerle.

Minu Cavan'dan parça bir şarkıyla devam ettik. Hey Yer Hey Yer diye. Şimdi bir sanatçımız var. Danit. Ve büyüleyici bir eseri. Quattro Vientos var. Yani dört rüzgar anlamına geliyor. Danit müziği doğanın kalbinden, yerli halkların geleneklerinden ve ekolojik farkındalıklarını alan, dünyayı ve insan ruhunu iyileştirmeyi amaçlayan bir sanatçı. Quattro Vientos şarkısının yapısı da tam bu felsefeyi anlatıyor. Şarkı adını doğanın dört temel elementine yön veren dört ana rüzgardan alıyor ve her kıtada bizi farklı bir coğrafi hafızaya götürüyor. Dağdan gelen rüzgar bize berraklığı getir. Denizden gelen rüzgar bize özgürlüğü getir. Çölü aşarak gelen rüzgar bize sessizliği getir. Ormandan gelen rüzgar bize hafızayı getir diye şarkının sözleri çevriliyor ve şarkı boyunca yinelenen nakaratlarda hepimizi bir araya çağırıyor. Voila, voila, voila diye. Yani uç, uç, bizimle birlikte uç diye. Şarkı dinleyeni yormayan, insanı meditatif bir dinginliğe ve içsel bir yolculuğa davet eden akustik bir döngü üzerine kuruluyor. Gün o yorgun saatlerinde zihnimizi boşaltmak, biraz olsun nefes almak istiyorsanız Danit ile Quattro Vientos sizlerle olacak.

Danit'i dinledik. Quattro Vientos şarkısıyla bizlerleydi. Şimdi bazen gün boyunca maruz kaldığımız o kadar çok gürültü, o kadar çok yapay ses oluyor ki bazen sade, sessiz bir ya da sade, duru bir ses duymak istiyorsunuz. Son olarak tam böyle bir şarkıyı çalacağım sizlere. Yunanistan o çağdaş müzik sahnesinin en kıymetli isimlerinden bir tanesi gelecek. Lizita Kalimeri ve onun sesinden dinleyeceğimiz Salome şarkısı bizlerle olacak. Sanatçı da öyle popüler sahnelerin süsü püsü yok. Stüdyoda o yankı efektleriyle ya da büyütülmüş devasa vokalleri de çok duymuyorsunuz. Kalimeri Yunanistan'ın geleneksel şehir müziğiyle köklerine bağlı halk ezgilerini en saf, en sade haliyle söyleyen bir yorumcu. Sesi o kadar doğal ki sanki karşınızda oturuyor da sizinle konuşuyormuş gibi şarkı söylüyor ya da öyle hissettiriyor. Salome şarkısı da bu karakterin ya da bu tarzın en net duyulduğu şarkılardan bir tanesi. Arkada akustik gitarın ve geleneksel Ege enstrümanlarını yormayan, akıp giden bir ritmi var. Şarkıda günün yorgun saatinde insana iyi gelen bir tempoyla ilerlerken ben de vedamı etmek istiyorum. Bugün de Göçebe Ezgilerin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Ben Sarıya ile dünyanın dört bir yanından topladığım şarkılarla sizlerin karşısında olmaya çalıştım. Hafta yine farklı diller, kültürler, kimliklerin şarkıları ve sesleriyle karşınızda olunca dek hoşça kalın diyorum. Lizita Kalimeri Salome şarkısıyla sizlerle olacak.

0: televizyon.
1: Kızıma annesinin balı. Az kaldı, çok az kaldı.
2: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
1: Merak ettim. Bir oyun oynayalım mı?
4: Gözlerin ağaç artık.
1: Size yalan söylediğimi düşünüyorsun. Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım.
5: Cinevizyon.
6: Estu tekirda, dünyada tenimende. Sıba uğurzan bizuvanı xo, şeve rakın bizuvanı xo. زوانی ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

0: Kalori sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında kumili veya sırma ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Pınar süt 1 litre %2,5 yağlı 59 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram dağ esintisi ve renkliler 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
0: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

Isaac.

ye kurban ava çene diyar ve güldü sayru teyelemelende Dahi kurban fiyeni fiyeni de kıda ve serkelene Hacı hanım de sayru dinlemiş emuti dayka müket bilamene Destre çare mı gariba kodun sınav barana bari Tecrübe

برا عايشة لمنادم شوتي برا ورا عزيزي برا